Kan vurur sana can ya, yer asmanı urak hudya. Kahartagan, nikuli şaşlar, sirahaneri.

sonra dansa imkan kesmiyor. Kim gider vağa, inç bahat olur. Orunu